sana bu eşi ya. Dami ve kan bu eşi ya vati. İnfra hu, infra ma bu. Dami ve sana bu eşi ya vati.

kaynasanın solsa ne iyi. Anne ya da ukwada. Anne ya September ne bosu meno. Ne da tosu. Eda tosu mienu. Ewa fi piru niye.